gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme. Sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Aldırma sen benim yalnızlığımı. Aldırma sen benim isyanlarıma. Boş ver sen de kalmış yanılarıma. Biz kadere çelme takmış adamız. Sevsen gidemezdin. Sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın. Seven ne yapmaz? Git. Git bu ateşte beni kül etmez, yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız.

hadi. Daha çabuk, daha acele. Koş başka kollara koş, güle güle. Sen de unutursun adımı bile. Biz ne vefasızlar görmüş adamız. Hep aynı hikaye, hep aynı masal. Sen git bu şarkıyı başka yerlerde çal. Al yanı başımdan, gölgeni de al. Biz ne yalnızlıklar görmüş adamız. Aldırma sen benim yalnızlığımı. Aldırma sen benim isyanlarıma. Boş ver sen de kalmış yarınlarıma. Biz kadere çelme takmış adamız. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız.

rutinimiz etkilenmesin. Çünkü bu dünyada her geçen gün değil, her geçen saat değil, her geçen dakika, hatta her geçen saniye akıl almaz olaylar oluyor. Yani bu akıl almaz olayların içerisinde kendimizi koruyabiliyorsak, bu hayatta kalabiliyorsak ne mutlu bize. Ama zaten bu musibetler başımıza gelmeden önce de bu dünyanın fani bir dünya olduğunu, bu dünyanın bir sürgün yeri olduğunu, bu dünyanın ahir zaman olduğunu kabullenmek gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman tabii ki de her şey dört dörtlük değil, birçok şey yolunda değil. Hiçbir şey istediğimiz gibi değil. Nelerle karşılaşıyoruz, nelerle mücadele ediyoruz? İşte burada hemen aklımıza gelmesi lazım. Bu bir imtihan. Bu bir sınav. Bu bir sürgün. Bu dünyada sürgünüz arkadaşlar. Bu dünyaya ait değiliz. Her ne kadar layıkıyla yaşamaya çalışsak bile bizim kontrolümüzün dışında birçok etken var. Bu kadar etken içerisinde, bu kadar huzursuzluk ve mutsuzluk içerisinde hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Ama yine de umudumuzu yitirmeyelim, ümidimizi yitirmeyelim. Her yeni doğan gün yeni umutlar, yeni güzelliklere gebe. Güzel şeyler olacakmış hissine kapılalım. İyi düşünelim, iyiye yoralım. Hani şu klasik var ya, evrene mesaj yollayalım. Evrene mesaj yollamayın ya. Ellerinizi semaya açın. Yaradan'dan dileyin. Yaradan'a dua edin. Allah'tan isteyin yani. Evrenle.

Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga. Takip edebiliyorsunuz, direkt mesaj gönderebiliyorsunuz. Instagram'dan Radyocu Tolga'da buluşuyoruz, yazışıyoruz, konuşuyoruz.

0: umut etmeye, ümit etmeye, dua etmeye devam edelim. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Birbirimizle Allah'a emanet edelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Lay. Şimdi eğer ki bir sabah programcısıysanız, sabahleyin programı yeni açıyorsanız, bir şeyler söylemeden öncesinde, her şeyin öncesinde söylemeniz gereken tek şey şudur.

değişik versiyonlarını da yapabilirsiniz. Mesela şey de diyebilirsiniz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Evet, evet. Ya öncelikle bir dinleyiciyi selamlama. Yani şimdi bunun değişik versiyonları var. Bunların versiyonlarından bir tanesi şey mesela. Sesimizi şu an duyan herkese, her alanda şu anda bize kulak veren herkese günaydın diyebilirsin. 7'den 77'ye herkese günaydın diyebilirsin. Mesela benim pelesengim şey, erken kalkıp yol alan, güne Mersin FM'de Tolga dünyasıyla başlayanların alayına günaydın. Günaydın. Program Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizden yayınlıyoruz ve Mersin'imizin komşu illeri de dinliyorlar efendim. Yani toparlayacak olursak şu anda bizi radyoları başında dinleyen onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce dinleyici olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imize. Bak Mersin'imizin her alanını sayabilirim avucumun içi gibi ama genel noktalara temas etmek isterim. Öncelikle Adana'yla aramızda kalan Mersin'imizin ilçesinden bahsedelim. Tarsus'umuz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Tarsus'umuzdan dinleyenlere günaydın. Tarsus'tan sesimize kulak verenlere günaydın. Günaydın Tarsus. Hayırlı sabahlar Tarsus. Tarsus'a yakın bir ilçemiz daha var. Her ne kadar Tarsus'un gölgesinde kalsa da, her ne kadar Tarsus'un mahallesiymiş gibi düşünülse de aslında başlı başına, tek başına bir ilçe, Çamlıyaya'dan bahsediyorum. Evet evet, güzide bir ilçemiz, serin bir ilçemiz, güzel bir ilçemiz. Yani Mersin'in yaylalarının arasındaki lider bir ilçemiz.

Mersin'imizin Tarsus'a yakın ilçesi Çamlı Yayla'ya da günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. O zaman madem Adana Mersin arası Mersin'in ilçelerinden başladık. O zaman Mersin Antalya arasında kalan ilçelerimiz var. Anamur. Muzuyla meşhur, meşhur Anamur. Anamur'un muzu ülkemizde ve dünyada meşhurdur. O zaman Anamur'umuza da günaydın. Aynı zamanda Çileğin de meşhur olur Zeynur ama ben Çilek konusunda Silifke'ye biraz daha taraflı diyorum yani. Hemen Anamur'un yanındaki ilçemiz Bozyazı'ya da günaydın. Bunların hepsi Mersin'in ilçeleri. Biraz böyle bu tarafa doğru Antalya'dan Mersin'e doğru gelirken Anamur ve Bozyazı'dan sonraki ilçemiz Aydınca'ya da günaydın. Aydınca. Şirin bir balıkçı kasabası da diyebilirim. Aydıncık'tan hemen gelmeye devam edecek olursak Antalya'dan Mersin'e gelen birinin göreceği ilçelerin arasında Gülnar'ımıza da günaydın. Gülnar'ımızın hem deniz kenarında güney cephede hem de dağ kenarında kuzey cephede sınırları var, yani mahalleleri var. Gülnar'ımız ve Mersin'de değil, Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir Gülnar'lı mutlaka vardır. Mersin'imizin Gülnar'ına da günaydın. Gülnar'a bir komşu, sınır komşusu olan bir ilçemiz var, Mut. Mut da kayısısıyla ünlüdür ha. Malatya'ya rakip yani. Tabii canım. Mut'umuza da günaydın. Mut. Tabii canım Mut. Hayırlı sabahlar Mutlar. Mutlu insanlar yani. Biraz daha geldiğiniz zaman Silifke'ye de günaydın. Hani şey var ya, Silifke'nin yoğurdu, sürekimleri doğurdu, seni doktorlarına. Silifke ve Silifkelilere de günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Biraz daha geliyoruz Silifke'den buraya. Bu arada Mersin'in tarihi ünlü yeri Kız Kalesi de Erdemli ilçesine bağlıdır. Erdemli var Silifke'den yaklaştığımızda. Erdemli'den buraya doğru gelirken aslına bakarsanız daha öncesinde çok ilçe vardı. Yani belediyeyle yönetilen. İşte Kargıpınar'ı vardı, Arpaç Bahşiş vardı, Tömük vardı, Tece vardı, Çeşmeli, Davultepe. Bunların bir kısmı Erdemli'ye, bir kısmı Mezitli'ye bağlandı. Erdemli merkeze yakın, en yakın ilçelerden bir tanesi. Hemen yaklaştığımız zaman merkez ilçelerimizden Mezitli, merkez ilçelerimizden Yenişehir, merkez ilçelerimizden Toroslar ve Akdeniz, tam 13 ilçesiyle Mersin'imizin avayına günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın, sabah şehirleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar. Günaydın Mersin. Hepsini

0: Benim Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet. Hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de ekonomik yemekleri bizlere sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, iş yerlerine tabildot usulü servis yapan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, düğün, nişan, cenaze gibi toplu yemek organizasyonlarınızda da yine bize yardımcı olan, hizmetimizde olan, emrimizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet. Tam 1995'ten günümüze 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmet veren Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Burası Tolga Dünyası. Günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun.

Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin ve frekanslarında. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tol

0: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
2: Tolga Dünyası.
0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
13: ABM Yapı Market açıldı.
12: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
13: ABM Yapı Market'te.
12: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
13: Hırdavat ve tarım makineleri.

0: Yerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
3: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tolga Dünyası.
8: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler, Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul, 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671 1199. Yeni dönem başlar,
2: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Bir şey. Aracılar full okul.
4: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
5: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
4: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de.

0: sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Tolga ben.
1: Olga Dünyası. Olga Dünyası.
0: Programdan sonra bir çay içelim, detaylı anlatayım sana.
2: Ya ben biliyorum. Sen de çay içmezsin. O yüzden teklifte bulunmuyorum.
0: Bugüne kadar hep bundan kaybettim. Lise dönemimde ve üniversite yıllarımda hep böyle genç ve yakışıklı biri olduğum için bütün hoşlandığım kızlar bu çocuk çok yakışıklı, bize bakmaz ya dediler, olmaz. Hep ondan kaybettim.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Otobandayım, araba kullanıyorum ve ısrarla düşüreceğim ben bunu dedim. Başardım.
0: Azimlisin, dikkat et. Azim ne biliyorsun? Taşın.
2: Evet.
0: Tuttuğunu koparan bir kadın şu an canlı yayında.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Bey benimle çay içer misiniz?
0: Senin köpeğin olsun. Sen eşini al, ben de eşimi alayım. Dördümüz beraber içelim.
2: Ben seni niye sevdim biliyor musun?
0: Niye evladın gibi seviyorsun beni? Niye sevdim?
2: Senin yaşında değil ama benim de Tolga isminde bir oğlum var.
0: Diyor, araya mesafe koyalım. Peki yenge hanım, anlıyorum. Peki ben seninle niye çay içerim biliyor musun?
2: Neden?
0: Benim yaşımda değil ama senin de Tolga diye bir oğlun olduğu için.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
0: Şimdi normalde diğer programcılar bunu yaparken mikrofonu kapatıyor. Ya da affedersiniz falan diyor. Affedersiniz falan diyor. Yani bence her şey doğal, her şey natural yani. Her şeyi dinleyicimden gizlim saklım yok. Sesimde bir sıkıntı mı var? Bunu hepimiz yapıyoruz. Hangimiz yapmıyoruz? Telefonla konuşmadan önce... Mesela büyük bir siyasetçi mikrofona çıkmadan öncesinde... Ben kendi canımda küçük bir radyo programcısıyım. Tabii ki de sesimi ayarlamam gerekiyor.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya tahmin edebiliyorum. Yani şu anda uyanamayan birçok insan olduğunu tahmin edebiliyorum. Şu anda yataktan kalkmamakta direnen birçok insan olduğunu tahmin edebiliyorum. Sabahları uyanmanın zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Sabah erken kalkmanın hakikaten zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Aynı zamanda yataktan kalktıktan sonraki evrelerin de zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani şu an yataktan kalkanları çok zor süreçler beklediğini tahmin edebiliyorum. İnsanların birçoğunun sabah erken uyandığı için mutsuz olduğunu, bedbaht olduğunu, insanların birçoğunun sabah uyandırıldığında gergin olduğunu, asabi olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Hani özellikle böyle hafta sonu tatillerini iple çekenler, özellikle yahu inanılmaz yorgunuz falan diyenler varsa merak etmeyin, haftanın ortasını ettik ya. Tabii canım, çarşamba günü sabahı. Şimdi hafta sonu mesaisi olmayanlar için, hafta içi 5 gün çalışanlar için bugün haftanın 3. günü. Yani bugünü de öğlene kadar yarılarsak haftanın yarısı gitmiş oluyor. Sonra zaten perşembe cuma kendi kendine geçer arkadaşlar. Biliyorsunuz perşembe günü biraz daha böyle senin iş bugün yetişmez, senin iş önümüzdeki haftaya kalır günü. Cuma günü de vallahi amir yerinde yok, sen bu işi pazar sanca halledersin günü. Canlarım benim. Güzel bir çarşamba. Ekim'in 7.sinin çarşambası. Sonbahar mevsimi, sonbaharın 2. ayı Ekim ayı. E biliyorsunuz Ekim ayı dikim ayı. Tabii canım. Hani bundan yıllar önce söylenen gelirsen Ekim'e kadar, gelmezsen Kasım'a kadar sözü var ya. İşte o Kasım'a kadar, Ekim'e kadar ki şeyin Ekim'i. Ekim ayı dikim ayı. Canlarım benim. 7 Ekim çarşamba sabahından günaydın. Gününüz aydın olsun. Sabah şifreniz hayır olsun. Tabi birçok insan zorlanıyor diyoruz ama zorlanmayıp kendi imkanlarıyla kalkanlara da erken kalkıp yola

Aramızda henüz uyanamayıp uyandırılamayanlar var ama sabah erken kalkıp yol alanlar da Tolga dünyasına müdahil olup mesajlarını göndermişler. Bakalım kimler erkenden yola koyulmuş. Erkenden yola koyulmuş derken çok erkenden bahsediyorum ha. Sabah 7 reklamının öncesindeki tekrarlardan bahsediyorum ha. Tabii. Tolga dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla sizlerle olduğu gibi aynı zamanda 5-7 saatler arasında da banttan yayınlarıyla sizlerle oluyor. İşte bu programa denk gelen sevgili dostlarım Kanşıray ailesi. Kanşıraylardan Murat ve Turgut. Murat ve Turgut Kanşıray. Sabahın 7'sinde. Gerçi onların durumu biraz sizinkinden farklı. Onlar sabah erken kalkıp yol almamışlar. Onlar sabah erkenden yola koyulmuşlar ama işe gitmek için değil, hastane dönüşüymüş ya. Hastane dönüşünde yollara koyulmuşlar. Turgut ve Murat Kanşıray kardeşler. Erkenden yollardalarmış. Evet evet. Tanıyorsunuz değil mi? Kanşırayları tanıyorsunuz değil mi? Murat Kanşıray diyorum ya. Turgut Kanşıray diyorum ya. Abi kardeş diyorum ya. Kanşıray ailesi diyorum ya. Sadece şehrimizin, Mersin'imizin değil, bölgemizin değil, ülkemizin, Türkiye'mizin medeni iftiharı Kanşıray ailesinden bahsediyorum ya. Kanşıray aşiretinden bahsediyorum ya. Evet evet. Kanşıray ailesinin ve aşiretinin medeni iftiharı gururu Murat Kanşıray ve kardeşi Turgut Kanşıray'dan bahsediyorum ya. Evet evet. Oldukça seçkin ve kaliteli bir ailedir Kanşıray ailesi. Ve Murat ve Turgut kardeşler de, dostlarım da o kadar kaliteli ve düzgün insanlardır. Onlar da hakikaten sektöre, Mersin'e, ülkeye damgasını vuran Kanşıray ailesinden bireylerdir. Tabii ki de çorbaları kaynıyor, tabii ki de kendilerine göre bir gelirleri var ama bence en güzel gelir böyle mükemmel bir kardeşinin ve abisinin olması, böyle müthiş bir ailenin olması. Murat Kanşıray ve Turgut Kanşıray ve aileleri, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah şevkleriniz hayır olsun. Aile her şeydir. Aile her şeydir. Bir de tabii sağlık sorunları olmasa, şimdi hastane dönüşü dinlemişler sevgili Murat Kanşıray ve Turgut Kanşıray. Rabbim şifa bekleyenlerimize Şafi ismiyle şifalar versin inşallah. Rabbim bizlere dermansız dert vermesin inşallah. Rabbim bizlere her şeyin hayırlısını bereketlesin ama öncesinde sağlık ve sıhhat versin inşallah. Sevgili dostum Murat Kanşıray'a, kardeşi Turgut Kanşıray'a,

Ender de bugün sabahın 6.42'sine göndermiş mesajı. 6.42. Ya sabah mesaisine gidiyor ya gece mesaisinden dönüyor. Bakalım neymiş. Abi günaydın demiş Ender. Cümletten selamun aleyküm diyor. Ve aleyni ve aleyküm selam Ender. İşinde gücünde olanlara hayırlı işler diyor. Hayırlı işler olsun inşallah. İşinde gücünde olanlar. Hayırlı işler olsun inşallah. Evinde olanlara iyi istirahatler diyor. Evinde olanlara iyi istirahatler olsun. Bak hastalara şifa diyor. Bak ne güzel, hastalara şifa. Dertlilere deva. Sıkıntıda olanlara ferahlık. Ferahlık olan güzel bir gün olsun inşallah diyor Ender. Ender güzel temenni ve dilekleriyle programımıza renk kattı. Programımıza bir güzellik oldu. Bak ne güzel. Amin diyelim ya. Hastalara şifa, dertlere deva, sıkıntı olanlara gönül ferahlığı olan güzel bir gün olsun. Olsun olsun. Her şey iyi olsun. Her şey güzel olsun. Her şey mükemmel olsun. Müthiş bir gün olsun inşallah. Yani güne Tolga dünyası ile başlarsanız belki biraz daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Neşemiz bol olsun, güne neşeli ve eğlenceli başlayalım inşallah. Neşeli ve eğlenceli bir program.

Program interaktif bir radyo programıdır. Sizler programa interaktif bir şekilde müdahil oluyorsunuz. Programa interaktif bir şekilde müdahil olanlar karlı çıkıyor. Çünkü onlara selam gönderiyoruz. Çünkü onlara burada asmal ediyoruz. Nedir ne değildir konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ve işte onlardan bir tanesi sevgili Ali Asi. Asilerden Ali de radyo başında. Günaydın kardeşim diyor Ali Asi. Günaydınlar olsun Ali Asi. Abilerin abisi, canım abi. Ali Asi de çok eski dostlarımdandır. Sevgili Ali Asi ile tanışıklığımız yıllara dayanır. Ali Asi ile ilk tanıştığımızda kendisi beni bir radyo programcısı olarak bilmiyordu. Radyo programcısı olarak tanımadı.

Kendisiyle ilk tanıştığımızda radyo programcılığı yeteneğimden çok haberi olmayan bizim minikti ya o zamanlar Ali Asık. Ali Asık kaç yıl geçti ya? Olmuştur bir 20 yıl var, en az 20 yıl var. Belki 20 yılda geçiyor ha. Ne günlerdi be Ali Asi. Ali Asi'nin yıldızının parladığı ve zirvede olduğu yıllarda, o yıllar ilk tanıştığımızda. Şimdi de Queen canım, şimdi de kral. Şimdi de iyi güzel hoş. Ali Asi. Harbiden var ya. Yani biz ömür diyoruz, ömür diyoruz, hayat diyoruz ama bir çırpıda söylüyoruz ama içerisinde neler barındırıyor ya. Tabii canım ya. Sırf Ali Asi ile tanışıklığımız, Ali Asi ile aramızda geçen diyaloglar, Ali Asi ile arkadaşlığımız, dostluğumuz bile bir film ya, yemin ediyorum. 22 yıl olmuş ya, 22 yıl. Yani 22 yıl önce evlenenlerin şimdi 20 yaşında çocuğu olduğunu düşünecek olursak kocaman 20 yaş. O yıllar, o yıllar. Vay be. Orada bir tanışmıştık. O zaman dediğimiz gibi radyo programcılığıyla ilgili bir muhabbetimiz olmadı. Radyo programcılığının dışında bir tanışma hikayemiz oldu Ali ile. Sonrasında Ahas Künefe'de bir şey oldu. Bir dönem mesai, teşviki mesaisi oldu Ali Asi'nin. Orada bayağı bir kaynaştık, hasbihal ettik. Şimdi şey dedi mi, lokumcu Hacızade mi neydi? Ali'cim ne şu anda tam olarak? Ali mükemmel bir esnaftır. Mükemmel bir pazarlamacıdır. Yani sektöründe en iyisidir. Gerçekten işinin hakkını veren bir kişiliktir, çalışkandır. Ben kendisini tanıdığımda çok farklı bir sektörde, oldukça yetkin, yetkili...

0: Yapmak isterim.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, 3 çeşit yemek. Hadi o zaman gelin sizinle şöyle güzel bir 200 liralık menü oluşturalım mı? Yağmur Catering yemekçilikte 7 Ekim Çarşamba günü sarımsaklı Antep köfte varmış. Patlıcan kebabı varmış. Püreli rosto köfte varmış. Kıymalı bezelye varmış. Sebzeli tavuk yani varmış. Tavuk haşlama varmış. Kuru fasulye varmış. Hadi güzel bir menü yapalım. Yağmur Catering yemekçilikte sarımsaklı Antep köfte, yanında bulgur pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Bugün ne yiyelim? Bugün ne yiyeceğiz derdinize son. Çünkü Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan kebabı, yanında mercimek çorbası, yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. 200 liraya kebap olur mu demeyin. Hem de patlıcan kebabı, hem de yanında pilavıyla, hem de yanında salatasıyla, hem de yanında limonu, biberi, ekmeğiyle. Hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte püreli rosto köfte, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Bildiğiniz restoran, bildiğiniz lokanta, bildiğiniz aşhane. Gidin bol bol yiyin, az az ödeyin.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Boşuna demiyoruz. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl değil. 1995'ten bugüne 30 yılı aşkın süredir mesleki tecrübeyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Usta yaparsa böyle yapar.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Tırmıl Sanayi Sitesi esnafları çok şanslı, çünkü Yağmur Catering yemekçiliğin restorantı, mutfağı, lokantası Tırmıl Sanayi Sitesi'nde.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Ya biz Tırmıl'da değiliz, nasıl olacak diyenler üzülmeyin, dert etmeyin ya. Sizin için de bir çözümümüz, çaremiz var.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü servis imkanı da var yahu.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Instagram'dan da Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesajınızı gönderip tanışabilir, kaynaşabilir, bilgi alabilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Gelsinler iş yerlerinize, tanışsınlar, size sunum yapsınlar, bağlantıyı kurun. Siz de hem lezzetli, hem kaliteli, hem doyurucu, hem de ekonomik Yağmur Yemekçilikle tanışın arkadaşlar.

Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga. Takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin, direkt mesajlarınızı gönderin.

0: Rabbim gönlümüzden geçirdiğimiz tüm güzellikleri, ne istiyorsak en güzellerini bize versin. Sağlığa ihtiyaçları olanlara şifa, dermana ihtiyaçları olanlara derman, paraya ihtiyaçları olanlara da hayırlı, bereketli, helalinden kazançlar nasip eylesin. Dilerim ki her şey gönlümüzce olsun. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Dinleyici
4: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre satı asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken, Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü, çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti, MESKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölek hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölek hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
10: Gökhan Eğitim Kurumları.
9: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem
2: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 01 61 Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Haberler.
1: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında kimlik kontrolü sırasında saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan şüpheli ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu bazı belediye başkanlarının geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Seçer ve Tuncer'in belediye birliklerindeki başkanlık görevleri de sona erdirildi. Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısında Vahap Seçer'in tutuklanmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının tutuklanmasını doğru bulmadığını belirterek yargılamaların belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kamuoyuna yönelik ilk açıklamasını yaptı. Seçer yaşanan sürecin yalnızca kendisini değil Mersin halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeyi de ilgilendirdiğini ifade etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Mersin'deki belediye operasyonunda bir kadının evinde görüntülenmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı. Zengin, görüntülerin izinsiz çekilmesinin ve paylaşılmasının suç olduğunu söyledi. Tarsus Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi. Tarsus Belediye Meclisi'nde üreticilere yönelik yeni bir destek kararı alındı. Sarı ulak zeytininin yaygınlaştırılması amacıyla 5000 fidanın şartları taşıyan çiftçilere dağıtılması oy birliğiyle kabul edildi. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda ilçelerdeki kamu hizmetlerinin durumu ele alınırken çalışmaların daha etkin yürütülmesi değerlendirildi. Mersin'de gıda ve yem denetimleri sürüyor. Yılın ilk 9 ayında 19 bin denetimlerinde

0: üretim yapılırken kurallara aykırılıklar nedeniyle 48 milyon 575 bin lira para cezası uygulandı. 1964 Silifke Spor Türkiye Kupası'na veda etti. Mavi Yengeçler ikinci turda karşılaştığı Bitlis'e 6-0 mağlup oldu. Avrupa Kadın Basketbolu'nda sezonun iki şampiyonu bugün Mersin'de karşı karşıya geliyor. Eurocup Women Şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin'le Euroleague Women Şampiyonu Fenerbahçe Tarfin FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupası'nda mücadele edecek. Karşılaşma Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buğzem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı,

0: Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
3: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
8: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü.

0: Bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak yeni parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için yeni parti il başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni parti Mersin il başkan adayı Ahmet Yorgun.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
8: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535-478-5133 özkayatuz.com.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
11: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
12: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017 0533-224-2017 Barış Otocam.
14: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Saygıdeğer dinleyenlerim, ben Müslüm Gürses. Duygularınızı ancak şarkılarımla ulaşabildim. Bu sebeple arzu ve istekleriniz doğrultusunda sizlerin seçtiği, gönlünüzde taht kurmuş şarkıları iki albümde toplamayı uygun gördüm. Korsan diye adlandırdığımız kaset, kopyacı ve hırsızların bazı art niyetli kişileri aramızda var olduğunu üzülerek sizleri aydınlatmayı uygun gördüm. Bu vesileyle sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 20

0: 17 Barış Otocam.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları,
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
11: Su hayattır. Su Hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

seni istiyor. Nedir bu delilik, nedir bu çılgınlık, içim içime sığmıyor. Benliğimde tarifsiz taşıdığım duygu.

yollarda, sonsuz acılarda, inan yüzüm gülmüyor. Gel artık ne olur, söndür bu ateşi, canım seni istiyor. Ruhum yangınlarda, sonsuz acılarda, inan yüzüm gülmüyor.

küçük bir aşk yetiştirdim düzene yenik düzene.

0: Tamam yavrum, izlem yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
12: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
13: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
14: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
13: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167

0: yersin.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
6: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la damardan kalbe devam ediyor. Fırat

Aman yarabbi, şarkının girişine bak. Ferdiciler hazır mı? Ferdiciler. Güzel bir Ferdi Tayfun şarkısı gelecek şimdi radyolarınıza. İyi akşamlar abi, sevdiğim Mert Ömer Arıcı'ya selam olsun. Sıradaki bütün şarkılar ona armağan olsun. Mesafeler uzak, kavuşmamız çok yakında. Allah'a emanetsin, seni çok seviyorum demiş. Sıradaki parça Sripke'de bulunan Yakup Bacaksız'a armağan olsun. Allah kalbiyle bekleyeni yarı yolda bırakmaz. Seni çok seviyorum bir tanem demiş. İyi yayınlar Erol Üşenmez ben. Sıradaki şarkılar kardeşim Doğan Demir Yılmaz'a, Ali Döle'ye abim, Behzat Demir Yılmaz'a, kuzenim Doruk Üşenmez'e, İbrahim Duymaz'a, Osman Bıyıklı, Alişan Alçan, Özgür Su, Cihan Çakıcı, Tugay Doğrar için armağan olsun. Zaman her şeyi eskitir ama kardeşliğimizi asla dostların demiş. Yayınlar Fırat abi, ben Hasan Kör hakkında ne konuştukları çok değil, çok dert değil. Aslında neticede insanlar azmedemediklerini kusar. Sıradaki şarkılar Aslan abim Hasan Kör'e gelsin demiş. Ben Bülent Savaş, bütün şarkılar Silifke'de bulunan kardeşim Mehmetcan Usul, İbrahim Güvendik ve Mezitli Güzeli'ne armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar abi, sıradaki şarkı eşim Berkay Zab'ın oğluna gelsin. Sen benim her gece ettiğim duam, sevmeye doyamadığımsın sevgilim, seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar Fırat abi, ben Eren Tugay, sizden tüm sıradaki şarkıları değerli dostlarım Murat Serdar'a, Hakkı Yuntar'a, ayrıca değerli dostlarım Ersin Serdar'a, Mehmet Aldemir'e, Ümit Boşkur'a, Murat Boşkur'a, Mustafa Menekşe'ye, Selcan Çiçek ve Ertuğrul Serdar'a armağan ediyorum ve Kuşçu Ömer'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz.

0: Hadi perdiciler, volümler yükseltilsin. Olmasa ayrı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.
2: Mersin efendim.

0: gidip gitsin de gel de kahrolma. Güzel bir Ferit Tayfur çalışması sizlerle buluştu sevgili dostlar. Şimdi sizlerden videolar geliyor ya, bizlerle paylaşıyoruz. Sevgili Şengül ablamız videosunu çekmiş atmış. Araçta bizleri dinliyor, sesimize kulak veriyor. Kendisine selamlarımızı gönderelim Şengül Demir ablamıza ve eniştemize selamlar olsun. Sıradaki tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Allah'ım ya Rabbim, şimdi güzel bir şarkı gelecek. Allah Allah. Arkadaşlar mesaj göndermeyi durduruyoruz. Bu saatten sonra mesaj göndermeyiniz. Çünkü bayağı bir yoğun mesajlarımız var. Bunları anca yetiştireceğim, haberiniz olsun. Ben Zeynep Alış, sıradaki parça canından çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alış'a gelsin. Seni çok seviyorum paşam demiş. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Ömer Kuşçu'dan Ulaştimli, Ömür Kara, Musa Kör, Mustafa Menekşi, Eren Tokay, Ali Demir, Hacı Şerif, Yıldıray İbiş, Kürşat Öz, Emin Yiğit, Emir Kaya'ya armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Eyvallah, teşekkürler. İyi akşamlar, ben Veysel Gündoğdu'nun annesi. Sıradaki tüm güzel şarkıları oğluma ve değerli arkadaşları Enes Işıklı, Can Göçmen, Yakup Bacaksız, Suat Çayır, Veysel Kesmez'e armağan olsun. Belki bugün değil ama inşallah aslan oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar Fethi abi, ben Belihan Çelik. Sıradaki tüm güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Emre İceli, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Sözay'a gelsin. Abim kardeşlik aynı kandan olmak değil, birbirinin yanında olmaktır. Sen benim en büyük güvencemsin. İyi ki abimsin, seni çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki şarkı Reşat Yüceler'den Hasan Selveroğlu'na, Doruk Üşenmez'den Ömür Kara, Şavker Ozan dostlarım, Burak Çetinkaya, Kürşat Öz, Okan Okay ve Cüneyt Dursun'a armağan olsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Volümlerin kısılmayacağı şarkılardan bir tanesi daha geliyor şimdi radyolarımıza. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim sevgili dostlar. Sonrasında burada olacağız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

Bu aşkı çaresiz yaşayacağız. Ayşem Mine. Radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Allah'ım ya Rabbim, işte güzel bir şarkı gelecek. Devren abi. Güzel şarkısıyla rahmetle anacağız Devren abimizi. Ya şarkının güzelliğine bir bak abi. Mesaj göndermeyin arkadaşlar, rica ediyorum. Şimdi az önce ne yaptık? Kaydetmeyi unutmuşuz en son gelen mesajımız. Evet, 20.45'te gelen bir mesajımız var. Son 4 rakamı 33.58. Bu dinleyicimizin mesajını ben buraya not aldım. Bundan sonraki gelen mesajlar okunmayacak, haberiniz ola. Benden söylemesi yani. Sonra acıtasyon var ya, acıyorum var ya, okuyorum diyor ya. Hepsini okuyorum yine. Göndermeyin diyoruz ama yine okuyoruz arkadaşlar. Göndermeyin cidden. Yetiştiremiyoruz sonra, saatlerimiz doluyor. Dün de geç bitirdik yani, haberiniz olsun. Evde çoluk çocuk bekliyor abi, bırakın gidelim. Selamun aleyküm radyocunun kralı, güzel insan Fırat ben. Memduh Sözay, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası, Canım Oğlum ve Cahil Sözay'a ve sana armağan olsun. Radyonuzun tüm değerli çalışanlarına armağan olsun. Ve oğlumun tüm değerli arkadaşlarına gelsin. Seni çok seven baban. Allah'a emanet ol demiş. İyi yayınlar. Sıradaki parça Mert Alıştan, dostları Mazhar Kör, Semih Genç, Ali Rıza Dursun, Ali Mut'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Furkan Kılıç için gelsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bu şarkılar birlikte kutlanacak, nice güzel yıllara gelsin. Dilerim güzel günler çok yakında. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Kolay gelsin, sıradaki güzel şarkılar Amit'ten Recai Suza'ya gelsin demiş. Kendine çok iyi bak sevgili kardeşim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, ben Perihan Üşenmez. Sıradaki şarkılar abi Meral Üşenmez'e ve Doruk Üşenmez'e, Doğan Demir Yılmaz'a, Cihan Çakı'ya gelsin. Sizleri seviyorum diyerek mesajını noktalamış. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Gamze'ye. Gamze. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan canım değerlim Ayşegül Durmuş'a gelsin. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara prenses diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili dinleyicimizin, bizler de doğum gününü kutlayalım. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz, aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar. Ben Okan Okay. Sıradaki en güzel şarkılar Mahmut Ünalkanç, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Burak Çetinkaya, Reşat Yüceler, Emrah Eskioğlu, Cengiz Akkoyun, Hıdır Poyraz, Hasan Bahşiş, Ahmet Kurt, Mert Nevikalle, Servet Büse, Mesut Demir ve Zay Mahallesi'nin değerli büyüğümüz Hasan Selveroğlu'na.

olsun. İyi yayınlar demiş sevgili kardeşimiz. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı Kafede son saatimizde karşınızda olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

ta uzak yollardan Nilüfer'den dinlemeye alışık olduğumuz bu şarkıyı İnce Mercan yorumuyla dinledik. Şimdi programımızda Selahattin Özdemir'le devam ediyoruz. Her tarzdan şarkılar, şarkıların en güzel yorumları ve yorumcuları. Ben Adanalı tırcı Bülent Sürek, Selahattin Özdemir'den Gülüm şarkısı tüm tırcılara, tüm harfiyat çekenlere ve Mersin FM dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ve kolaylıklar diliyorum sizlere. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Sensiz her şey anlamsız. Bunu tamam imkansız dedik Özgür Alper sizlerleydi. Bir şarkıyı armağan etmek bazen seni düşünüyorum demektir. Bazen seni özledim, bazen de hiçbir şey söylemeden bu şarkı sana diyebilmektir. Şimdi yine bir şarkı birilerine ulaşmak, belki bir kalbe dokunmak için çalacak, kim bilir. Belki de tam şu anda onu bekleyen birine.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selim'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Bir istek şarkımız var. Güler Işık Misafir Gibi şarkısını nakliyeci tüm dostlara armağan ediyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

vermiştin bana. Kaç hafta oldu, çok cumalar geçti. Ne görüşler bitti, senden başka kim

0: Masadayız, oturmuş bütün dostlar artık bizi.
1: Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Şimdi bir düet var. Var mı aşktan ötesi diyeceğiz, Karaf şarkısı. Ama Ümit Yaşar'la düet yapılmış. Ve tabii ki Ümit Yaşar her zaman olduğu gibi dahil olduğu şarkıyı güzelleştirmiş. İnanılmaz güzel.
0: Söyle duygularımı.
1: Şarkıyı bambaşka bir hale getirmiş gerçekten.
0: Bu masada kalır.
1: Ki şarkıya bir girişi var, şimdi birazdan duyacaksınız. Bayıldım. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bize dinleyen herkese armağan etmiş olalım.
0: Oturmuş bütün dostlar artık bizim.

Yaşar'ın söylediği her şarkıyı güzelleştirmesi hakkında. Çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık. İyi yayınlar Toroslardan Harun ben. Hasret rüzgarlarını Reşat ve Utku başta

olmak üzere pres makinesi başındaki mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim, kolaylıklar diliyorum sizlere. Burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kotar 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bir istek şarkım var. Umut'tan Sayım amcamız yazmış bize. Alihan, kötü yine ben oldum şarkısını emektar komşum Selim'e armağan ediyorum demişler. Gerçekten Mutlan Sayım amcandan yazmış bu arada. Samimiyeti aldınız mı yani? Selamlarımızı gönderelim kendisine. Burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

insan bazen herkesi kendisi gibi tanıyor ya. Kimsenin arkasından iş çevirmeyeceğini düşünüyor. İyi niyetle yaklaşıyor ama sonra hiç beklemediği yerden darbe yiyor. Şimdi az önce öyle bir şarkı

dedi ki ben kimseye kötülük etmedim ama yine kötü ben oldum diyor. Ya en zor tarafı da kime güveneceğini bilememek ve derdini anlatacak kimseyi bulamamak. O yüzden zaten sonunda son ümidim Allah'ım diyor. İnsanlardan umudu kesince sığındığı tek bir yer kalıyor. Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Bu güzel şarkımızı da Hayriye Hanım'dan eşi Mehmet'e armağan ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

gel baştan yazalım bu aşkın kaderini. Bilmem olur mu sizce? Tekrar yazılır mı ya? Yani olmuş bitmiş artık. Tekrarlanabilir mi acaba? Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Şimdi arkadaşım Melisa yazmış yayınımıza az önce. Güzel bir aşk şarkısı çal demiş.

eşi Barış için. Ya sen istersin de çalmaz mıyız? Şimdi özellikle bir şarkı belirtmemiş ama benim aklıma direkt bu şarkı geldi. Ki bir ara çok fazla çalıyordum bu şarkıyı. Üzerinden çok zaman geçmiş gibi hissediyorum. Aslında o kadar da geçmedi. Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor. Tutamıyoruz. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538-273-66-66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.